0: Ben bunu bir de bir görüştüm. Ready, homie, on Lock Bravo, doing parking enforcement.
1: Copy.